Erdoğan'ın meşhur das partiydi. Bailar rejiste dakşına morte inanılgıya. İğhanım Night Duty inen çitretel dedim.